sen yanısını vermeydinin katı homamin umiru. Ni wona mayen su se aman frafwa ti se ye yon su se ya se bidia. Adi ene si unkwan se yen tu bari mayen hunyom. Yabatan hunyom ni akanan yo nyama chere se oyu nyame. Apasitu nyame hunyom.